asem ne kan ya no ei kese bit mi bom ba trimodin krama kura ode nwuremu otimi yinu no fu di mani benum na ada se urade abose ne suba ne nsa so ahuma bronko a